Najua pale Gaspar pa iko pembeni ya Shanga, Shanga Jano pale mumsalimie bwana, wana ser na biso ya propre Shanga Jano, fata ile bitu na yona ile matolo, wakati yako ile twende.